sen yaşarmışsın. Bir daha doğru bilmiyorsun işte ya. İşte asıllısın, sen yaşarmışsın. İşte asıllısın, sen yaşarmışsın.